0: yıldızlarından şirket çalışmalarından ve kendilerindeki yıldızlarından.
1: Peki, ben de yıldızlarından.

Harekat hesaplayın memleket aldı. Fakat kimlerine yakışıyor. Sizin zaman harekat hesaplayın. Hayır, değil. Hayır, değil.

0: atarken düğün beynimde ses yarattı.
1: Ne kadar ben duyduk efendim.